0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayın ikinci haftanın beşinci günündeyiz ve donuyoruz. Dün açtım herkes kombineri. Gerçekten akşam saatlerinde birden böyle, hatta aniden hava soğudu gibi hissettim ben. Hemen kombiyi açtım. Soğuk bir hafta sonuna giriş yapacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Ayrıntılardan söz edeceğim iki saat boyunca. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hafta sonu değerlendirebileceğiniz etkinlik önerileri, bugün sinema salonlarına gelen vizyon filmleri, yeni erişime açılan dijital platformlardaki yapımlar ve daha fazlasıyla Kral Pop şarkılarını ve cuma sabahınıza eşlik edeceğim. Hadi başlayalım.

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

0: Fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Beko yazar kasa posunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasa posa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı hava sistemi dün akşam saatlerinde yurda giriş yaptı. Hepimiz de anladık diye tahmin ediyorum. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yağışlı hava bu sabah İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul'la birlikte Kocaeli'nin batısı Çanakkale, Balıkesir üzerinden yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yaklaşık 2 hafta boyunca sürecek diyor uzmanlar ama yağışların ardından pastırma yazı gelecek desem. Ekim'in son periyodundan Kasım'a doğru yaklaşırken pastırma yazı diye adlandırdığımız o sıcak günler yaşanıyor biliyorsunuz. Yani anormal bir durum yok aslında. Ekim'in son periyodunda da maalesef yine pastırma yazı yaşanacakmış. Dolayısıyla bu soğuk günlerin tadını mı çıkaralım yoksa pastırma yazını sabırsızlıkla mı bekleyelim? Onu size bırakıyorum ama ben bu günlerin tadını çıkarmayı tercih ediyorum. Mela Bedel'le devam edelim Cuma sabahına. Bir Mustafa Sandal şarkısı ve 2 tas çorba. Şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta. Gözler

8 yeni film vizyona girdi bugün ve manşetler şöyle: Anne Hathaway Tom Cruise'u gişede geçmeye hazırlanıyor. Çünkü her iki ismin de filmi bugün vizyona giriyor. Bir de Brad Pitt'in filmi var aslında. Uzun zamandır konuşulan Verity, gerçeğin diğer kıyısı, Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan bir hikaye. Anne Hathaway

Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ın izleyici karşısına çıktığı filmde ünlü yazar Verity Crawford'ın yarım kalan kitaplarını tamamlamak için ailesinin evine yerleşmesi sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Beklentiler gerçekleşirse Anne Hathaway bu yıl üçüncü kez bir filmiyle açılış hafta sonunda gişenin zirvesine yerleşecek. Çünkü Oscar'lı oyuncu hatırlayın Şeytan Marka Giyer 2 ve Odyssey'de de rol almıştı. Digger filminden de söz edelim. Alejandro González Iñárritu yönetmenliğindeki filmde Tom Cruise'u inanılmaz bir halde izleyeceğiz. İnanılmazdan kastım makyajla çirkinleştirilmiş bir Tom Cruise izleyeceğiz. Filmde dünyanın en güçlü insanı Digger Rockwell'in kendi tetiklediği global bir felaketi insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek önlemeye çalışması anlatılıyor. Bir de Brad Pitt filmi vizyona giriyor bugün, Vahşinin Kalbi. Brad Pitt'in canlandırdığı eski bir özel kuvvetler askerinin ve savaş köpeğinin Alaska'nın vahşi ve acımasız doğasının derinliklerinde geçirdikleri bir uçak kazası sonrasında verdikleri ölüm kalım mücadelesi beyaz perdeye aktarılıyor. Hangi birine gideceğiz merak ediyorum ben de.

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Süpürge deyince vatan.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: TigiMax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla TigiMax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Biraz daha Serenay Sarıkaya konuşalım mı? Biz konuşmasak da sosyal medya döne döne konuşuyor ve belli ki konuşulacak bu hafta. Paris Moda Haftası'nın gündemi bitmiyor tabii. Serenay Sarıkaya'nın da yüzü olduğu Fransız markasının Eiffel Kulesi önündeki defilede podyumda yürümesini konuştuk. O bir bitsin artık. Ama görüntülerin uluslararası moda hesaplarında 20 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşması ve önceki yüzü olan Pınar Deniz'le yapılan karşılaştırmalar hala konuşuluyor. Ve aynı organizasyonda bu arada Kendall Jenner, Eva Longoria ve Jane Fonda gibi dünya yıldızları da podyumdaydı. Ve Serenay Sarıkaya fark ettiniz mi o görüntülerde? Arkada kaldığı halde hiç umurunda değil, bütün enerjisiyle kendini belli etmeye gayret bile etmiyor, ister istemez belli ediyor. Buna özgüven diyoruz işte. Ve o yürüyüş Paris Moda Haftası'nın sosyal medyada en fazla dolaşıma giren görüntülerinden birine dönüştü. Ardından Hailey Bieber'la piştisi de çok konuşuldu. Ben oraya girmeyeceğim şimdi. Neyim ben, magazin programı sunucusu mu?

0: Metropop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Ekim Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönem 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda milletvekillerine seslendi. Fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Yeni partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. Fon soruşturmasında gelişme var. 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 4'ü tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor. Mabel Matiz olarak tanınan müzisyen Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Mabel Matiz için 3 yıla kadar hapis talep edildi. Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 19, Ankara çok bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 27 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Uluslar A Ligi'nde rakibi bu kez Belçika sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa'ya Propendik Spor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Anadolu Efes Euroleague'de 2. deplasmandan da yenilgiyle ayrıldı. Lacivert beyazlılar Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.

Meta'nın 22 Eylül'de Amerika'da kullanıma sunduğu yapay zeka ajanı Muse yapmaması gereken bir şey yapmış. Görmüşsünüzdür belki. Bir kullanıcının ev adresini izni olmadan paylaşmış, onun adına satış görüşmesi yürütmüş, yetmemiş. Yapay zeka kullanıcının evde olduğu bilgisini paylaşmış alıcıyla. Olay şöyle, Toronto'da yaşayan Matt isimli bir şahıs bir uygulamada sattığı bir klavye için teslim alma konumu olarak ev adresini sisteme giriyor. Ama adresin

potansiyel alıcılara paylaşılması için yapay zekaya ayrıca izin vermiyor. Yapay zekanın gelen mesajları otomatik olarak yanıtlamasına izin veriyor. Ancak bu sırada Muse metin adresini alıcıya gönderiyor. Satış için buluşma ayarlıyor. Alıcı eşi ve kızıyla birlikte metin adresine geliyor. Binanın önünde bekliyor. Metin bu buluşmadan haberi yok, evde bile yok. Şirketle iletişime geçiliyor sonra. Gelen mesajlara otomatik cevap verirken adresi vermemesi gerektiği söylenmemiş mesela. Lüzumsuz bir hareket olmamış mı?

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Çay, simit, bahçıvan, koşu,

0: seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
5: Digimax. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto Expertise.
5: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

gözlerinden anlasın. Bu akşam iki maç oynanacak. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez yer aldığı Uluslararası Ligi'nde Fransa'ya 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadeleyle ayakta alkışlanan Türkiye, İtalya önünde ilk 30 dakikada yediği şanssız gollerle mağlup olmuştu, hatırlayacaksınız. Şimdi ise bu akşamsa Belçika sınavına çevrildi gözler. Milliler Belçika karşısında galip gelerek UEFA Uluslararası Ligi'nde ilk zaferini elde etmek için sahada olacak. Millilerimize başarılar diliyoruz. Diğer maçsa Euroleague'de Beşiktaş'ta Barcelona karşı karşıya gelecek bu akşam. Siyah beyazlı ekip sezonun 3. karşılaşmasında İstanbul'da Barcelona'yı konuk ediyor. Maç Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20'de başlıyor. Beşiktaş 2. haftanın sonunda Euroleague'de 7. sırada yer alıyor. Onlara da başarılar diliyoruz. Her iki maçı da izlemek için belki bu akşam planlarınızı ona göre organize etmek istersiniz. EFIO ile devam ediyoruz Cuma sabahına. Bu şarkıyı dinlerken fonda Uras Kaygılaroğlu'nun Ömrüm diye duyunca çok hoşuma gidiyor nedense. Ömrüm şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi 15 yıl sonra bir araya getiren filmin afişi yayınlandı. Gördünüz mü? 15 yıl geçmiş Süleyman'la Hürrem'i izlememizin üzerinden. Çok fazla değil mi? Çok hızlı geçiyor zaman gerçekten. Filmin adı İmroz'da Bahar. İmroz'da kesişen iki hayatın hikayesini anlatıyor film ve geçmişle yüzleşmeyi, yeniden başlayabilme cesaretini ve hayatın sunduğu ikinci şansları merkeze alıyor. Direkt bayıldım. Müthiş bir hikaye bence. Çekimleri Gökçeada'da tamamlanan film bir dijital platformda yayınlanacak. Bu arada Halit Ergenç'in başrolleri Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyit Engin'le paylaştığı geçtiğimiz sezonda kapalı gişe sahnelenen Satıcının Ölümü Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşmaya başladı. Gördünüz mü promolarda Halit Ergenç yine elinde termosuyla görülüyor. Çok tatlı. Yani evet, evde kahve yapıp dışarıda tüketmeyi sevdiğini, bunun kendine vakit ayırmak olduğunu anlatan bir konuşmaları vardı eşi Bergüzel Korel'le. Sosyal medyada paylaşmışlardı o videoyu. Hatta çok tatlı bir duruş bence. Yoksa istediği kahveyi istediği yerden içebilir diye tahmin ediyorum.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Simit Bahçıvan. Kaşık.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: 7 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Tablet deyince vatan.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
12: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: TG Maxx'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla TG Maxx'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. TG Maxx.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: 2 Ekim 2026 Cuma, bugün yepyeni bir aya giriş yaptık. Bugün de hafta sonuna hazırlandığımız bir gündeyiz. Ama dün akşam farkındaysanız sıcaklıklar birden düştü. Bu kez Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava sistemi Türkiye'ye giriş yaptı. Yağışlı hava sistemi İstanbul'a ise bu sabah girecek demişti meteoroloji yaptığı açıklamada. Dolayısıyla umarım evden çıkmadıysanız montunuzu ve şemsiyenizi yine yanınıza almayı unutmamışsınızdır. Hafta sonu da bu şekilde devam edecek ama Ekim'in sonu Kasım'ın başı gibi de pastırma sıcaklarının maalesef geleceğini hatırlatmak istiyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Şimdi gidiyorum. Kaliteli bir cuma geçirin. Hafta sonu için planlamalarınızı, rezervasyonlarınızı, biletlerinizi alın, filmlerinizi belirleyin. Ne izleyeceğim, ne okuyacağım. Bugünden bu organizasyonları yaparsanız hem kaliteli bir hafta sonu geçirmiş olursunuz, hem de hafta içi yapamadıklarınızda vakit ayırdığınız bir hafta sonu olur. Pazartesi günde ay nasıl geçti hafta sonu hiç anlamadım demezsiniz. Gittim. Harika bir cuma olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: basın sunumu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Ekim Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Şu dakikalarda haber sitelerinde manşetlerde Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yine NTV'den bir başlık, maden ocağında göçük. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Fon soruşturması gazetelerde, manşetlerde. Hürriyet'in manşeti, fon meselesini çözüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Birer milyonla ödeme başlıyor logonun altında dikkat çeken başlık Hürriyet'te, fon soruşturmasıyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Geçelim Milliyet'e. Kimsenin hakkını yedirmeyiz manşet burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yeni yasama yılını açış konuşmasında gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Şimdi de Sabah gazetesinin manşeti, Büyük Türkiye için birlik çağrısı. Ayrıntı şöyle: tüm partileri emperyalist Siyonist yıkım projelerine karşı uyaran Başkan Erdoğan, milli menfaatlerimiz için siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. Erdoğan şöyle devam etti: dünyadaki gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılıyor. İktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü doldu. Tüm partiler milli konularda mutabakatı esas alan Türkiye merkezli bir siyaset icra etmeli. Yine önemli bir başlık Sabah'ın ilk sayfasından: Yasin Kol gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcısı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı. Sözcü'nün manşetine bakalım. Yetenekli evlat manşet, üst başlık AK Partili yazıcının oğluna ait mal varlığına konan tedbir bir saatte kaldırıldı. Mustafa Yazıcı fon soruşturmasında ifade verdi, eve gitti. Genç yaşta milyarlık varlık şirketi kuran, dijital bankacılık izni alan Yazıcı'nın başarısı böyle dedirtti. Yeni partililer ayağa kalkmadı, salonu boşalttı. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık Sözcü'de, ayrıntı şöyle: meclisin yeni yasama yılı açılış törenine fon skandalı damga vurdu. Yeni partililer Erdoğan genel kurula girerken ayağa kalkmadı, alkışlamadı. Özgür Özel ile tüm parti grubu salondan çıktı. Özel, asrın soygununa yol verdikleri ortada. Dolandıranların tamamı Erdoğan'ın atadıkları tepkisini gösterdi.
0: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu cumalar. Evet, bugün 2 Ekim 2026 Cuma, haftanın son iş ve okul günündeyiz. Aynı zamanda bugün çok önemli bir gün. Dünya Şiddetsizlik Günü. Hayat hepimizi zaman zaman yoruyor, kızdırıyor, sabrımızı zorluyor. Ama belki de elimizdeki en büyük güç o anda ne yapacağımıza karar verebilmek. Birini kırmadan da güçlü olabiliriz. Bağırmadan da kendimizi anlatabiliriz. Dünya Şiddetsizlik Günü kutlu olsun diyelim. Konuyla ilgili siz de duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz yayının boyunca. 0533 781 74 74. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim, hem de en güzel şarkılarımla. Günaydın Türkiye.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Kral Pop. Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
7: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Bu çorba aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Bir 14 Ekim tarihleri

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Top, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız, en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Evet, bu akşam için bir planınız var mı? Ben plansız olan şeyleri daha çok seviyorum aslında. Mesela bir arkadaşınızla hadi çıkalım deyip nereye gideceğinize yolda karar vermek. İnanılmaz keyifli. Plansız programların en güzeli bence. Çünkü plan yapınca biri uyum sağlamıyor, vazgeçiliyor. Ama plan olmayınca, spontane gelişince o kadar keyifli oluyor ki. Bence bu akşam plansız bir şeyler yapın. Siz de cuma gününün tadını çıkarın.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Bugün 2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü. Belki bugün çevremizdeki bir kadının sessizliğinin arkasında ne olduğunu anlamaya çalışırız. Belki bir çocuğun davranışındaki değişikliği fark ederiz. Her şeyi tek başımıza tabii ki çözmek zorunda değiliz ama gördüğümüz bir durumu ciddiye almak, doğru desteğe yönlendirmek ve gerektiğinde yardım istemek çok önemli. Ayrıca hepimizin sorumluluğu. Dünya Şiddetsizlik Günü kutlu olsun. Her türlü şiddete hayır diyoruz. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Crush konuğumuz ve şarkıları Crush.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların

macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dün...

0: noktalarında.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal

0: Göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü ile ilgili dinleyicilerimizden mesajlar var. Sevda yazmış, bence şiddetsizlik önce evde öğreniliyor. Çocuk sürekli bağırılan bir ortamda büyürse sevgiyi ve iletişimi de böyle öğrenebilir. Bu nedenle çocukların yanında kullandığımız kelimelere çok dikkat etmeliyiz demiş. Sevda, çok haklısın bu konuda. Barış yazmış, Dünya Şiddetsizlik Günü deyince benim aklıma sadece fiziksel şiddet gelmiyor. İnsanları aşağılamak, küçümsemek, tehdit etmek de çok ciddi bir mesele. Bazen bir cümlenin insanın üzerinde bıraktığı iz fiziksel bir yaradan bile uzun sürebiliyor. Barış, o kadar haklısın ki ve o kadar güzel yazmışsın ki sonuna kadar sana katılıyorum. Ayhan yazmış, özellikle kadına yönelik şiddetin artık aile meselesi gibi görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kadının yaşadığı şiddet karşısında sessiz kalmak yerine yanında olmak çok önemli. Sen de çok haklısın. Umarım bu mesajlarınız şiddet eğilimli olan herkese ders olur. Evet, çok teşekkür ediyorum bu düşünceli mesajlarınız için ve size çok güzel bir şarkı armağan ediyorum. Ankara Echoes.

Birlikteliğiniz devam ediyor. Şahane bir cuma sabahındayız, öyle değil mi? Evet, ben de keyif alıyorum. Mesajlar güzel, şarkılar güzel. Haftayı bitirme hazırlıkları yapıyoruz. Önümüzde çok keyifli bir hafta sonu tatili var. Bunu düşünmek bile insana mutluluk veriyor. Tabii biz Kral Pop Radyo olarak daha da güzelleştireceğiz. Çünkü şarkılarımız şahane. Son saatte de yine aklınızdan ve kalbinizden geçen şarkılar Kral Pop Radyo'da. İşte onlardan biri Blok 3 Kayıp Kalp.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

eğer bugün deniz yolculuğu yapacaksanız fırtına uyarısı var. Bunu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek. Marmara'da rüzgar bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak. Fırtına şeklinde eseceği için balkonlarınızda bulunan düşebileceğini düşündüğünüz bir takım eşyalarınız varsa onları sabitlemeyi ya da güvenli bir alana almayı ihmal etmeyin. Evet, artık fırtına haberleri paylaşacağız, yağmur haberleri paylaşacağız ve kar haberleri paylaşmaya da az kaldı. Artık soğuk, yağışlı, rüzgarlı havalara alışmamız gerekiyor. Evet, Pop'un kralındasınız. Keyifli bir cuma gününü Sibel Can ve APO ile renklendiriyoruz. Kıyamam.

0: Az önce bir arkadaşım mesaj yazmış bana. Arzu, bana bir şarkı çalar mısın? Ben de dedim ki Eyüp'cüm dedim, şarkı çalamam ama sıradaki şarkıyı sana armağan edebilirim. Bana da mı diyor? Evet Eyüp, sana da torpil falan yok. İstek şarkı çalmıyoruz çünkü ama sıradaki şarkıyı elbette armağan ediyorum. Bu arada Eyüp benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eşi Özlem de öyle. Her ikisine de sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Buradan da Özlem'e sesleniyorum. Özlem, yayının bittikten sonra sana geliyorum. Kahvemi hazırla ve yanında da lütfen bir şeyler olsun. Öyle kahve kuru kuru olmuyor biliyorsun. Evet Eyüp, dinliyorsun değil mi? Peki, radyonun sesini biraz daha yükselt. Çünkü bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Linet, meğerse.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret alevi.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Pop'un kralında Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Evet, hemen bir kez daha hatırlatmak istiyorum son anonsunda. Bugün 2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü. Bir çocuk korkarak büyümemeli. Evinde, okulunda, hayatının hiçbir alanında şiddeti kabul etmek zorunda kalmamalı. Çocukların ihtiyacı olan şey korku değil, sevgi, güven ve korunma. Bir çocuğun yaşadığı şiddeti görmezden gelmeyelim. Ve tabii ki kadınlara yönelik şiddet konusunda da son bir şey söylemek istiyorum. Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Sinirlendi, kıskandı, kontrolünü kaybetti gibi ifadeler şiddeti açıklayabilir ama haklı çıkarmaz. Şiddete hayır diyerek veda ediyorum. Arzu Kaya'dan bu kadar. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Şiddetsiz bir dünya dileklerimle. Mutlu ve huzurlu cumalar Türkiye. Hoşça kalın.

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Uluslar A Ligi'nde rakibi bu kez Belçika sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendik Spor'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Beşiktaş Euroleague 3. hafta maçında bugün sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. 20.45'te ise Fenerbahçe tarafını Dubai Basketbolu konuk edecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli

0: değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Ekim Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Manisa'nın Soma ilçesinde dün bir maden ocağında göçük meydana gelmişti. Can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Kurtarılan 2 işçinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında maden ocağının bağlı bulunduğu şirketin yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları var. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Fon soruşturması genişliyor. 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 4'ü tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 65 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan kurul, fon krizinde yaşanan son gelişmeleri ele alıyor. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Antalya'da sağanak sonrası hortum oluştu. Seralar zarar gördü. Ülke genelinde yine yağışlı bir gün. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 19, Ankara çok bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 27 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Uluslar A Ligi'nde rakibi bu kez Belçika sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendik Spor'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yapabilecek. Beşiktaş Euroleague 3. hafta maçında bugün sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. 20.45'te ise Fenerbahçe tarafını Dubai Basketbolu konuk edecek.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Gün cuma olunca hafta sonu planı yapanlar vardır ama bu kez planın küçük bir ortağı daha var. Hava durumu. Evet, Türkiye'nin birçok bölgesinde hafta sonu yağış ve hava değişimleri bekleniyor. Dolayısıyla açık hava planı yapanlar önce bulundukları yerin bir güncel tahminine baksa iyi eder. Yağmur geldi diye hafta sonu iptal olmaz tabii ama belki dışarıda plan eve taşınır. Uzun zamandır izlemek istediğiniz o film varsa o film o açılır. Arkadaşlar eve çağrılır. Güzel değil mi? Bu da iyi bir plan. Çay biraz fazla demlenir. Plan değişir. Keyif değişmek zorunda mı? Değil. Güzel bir hafta sonu, her şeyin düşündüğümüz gibi gitmesinden ziyade şartlar değişince de bizim keyfimizi kaybetmeden yön değiştirebilmemiz olsun mu bu hafta sonu? Olur bence.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Günü dışarıda geçirenler, eve dönerken ne planlıyorsunuz? Sadece kendinizi götürmeyi değil galiba. Mutlaka bir şeyler alınıyor, değil mi? Evet, özellikle markete girdiğimizde sadece ekmek mi alacaksın? Girdin sıraya. Hayır. Kasada ekmek, yoğurt, çikolata, peçete. Bir de hiç planda olmayan o garip şeyler, kasa arkası fırsatları vesaireler. Alışveriş yaptığımız yerler tesadüfen düzenlenmiyor. Çünkü göz hizasındaki ürün, sonra kasanın yanındaki o küçük atıştırmalık, son fırsat tabelası. İşte bunlar hepsi kararımıza küçük küçük dokunuşlar. Alışveriş listesi aslında eski moda gibi gelir birçok insan ama hala çok akıllıca, inanın. Çünkü markete girmeden önce kararı biz veriyoruz. İçeri girdikten sonra bizimle birlikte raflar da karar vermeye başlıyor. Belki de tasarrufun en basit yöntemidir bu. Markete ne alacağını bilerek girmek. Ha bir de aç girmemek, o da bir kuraldı değil mi? Ne alacağımızı bilip de ne aldığımıza şaşırarak çıkmamak için bunlara dikkat.

Sır tutmayı bilen biri misiniz? Kimileri sır tutmayı sever, kimileri onlara zaten sırdaş deriz ama kimileri ağzında bakla ıslanmaz. Denir ya, aynen öyledir. Biri gelir, bir şey anlatacağım ama kimseye söyleme dediği anda bir anda başlar. Daha ne olduğunu bilmiyoruz, merakla başlar her şey. Çünkü insanın ulaşması zorlaşan bilgiye ilgisi daha da artar, bunu biliriz. Gizli, yasak, sadece sana söylüyorum dediğin anda bu kelimelerin bilginin kendisinden daha çok dikkatimizi çektiğini biliyoruz. Ama işin başka bir tarafı daha var tabii. Biri bize sırrını verdiğinde aslında bilgiden ziyade biraz da güven emanet ediyor. O yüzden bence mesele sırrın ne kadar ilginç olduğundan ziyade bize neden anlatıldığı. Bunu sormuşluğum çok vardır. İyi de benim bu bilgiye niye ihtiyacım var? Ha işte burada size sır veren kişi o bilgiye neden ihtiyacınız olduğunu gerçekten bilmiyorsa donup kalıyor. Onu da söyleyeyim, buna hazır olun. Birinin size emanet ettiği hikayeyi kendi anlatacak hikayeniz haline getirdiğiniz anda tabii işler değişiyor. O zamansa dostluğun sınavlarından birine tabi tutuluyoruz.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kayıp.
1: Hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Ekim artık normal değil mi? Sonbahar etkisini gösterecek. Sıcaklıklar değişmeye başladı. Klasik ev tartışmasıdır. Ofislerde de olur. Biri çok sıcak der. Diğeri neresi sıcak ben üşüyorum der. Aynı oda, aynı termometre. İki başka insan. Çünkü sıcaklığı nasıl hissettiğimiz zannetmeyin ki sadece odanın derecesine bağlı. Kıyafetimiz, hareket edip etmediğimiz, vücudumuzun yapısı, kilomuz, kas yoğunluğumuz, ya o kadar çok etken var ki. Erkek misin, kadın mısın, yani cinsiyetimiz de bunda etkili. O anda ne kadar yorgun olduğumuzun bile fark yarattığını biliyoruz. O yüzden evde ya da arabada ya da iş yerinde, ofiste fark etmiyor. Klima kavgasında herkes kendi açısından haklı olabilir. Kimseye olmaz dememek lazım. Çözüm termostatı kimin kazanacağına göre ayarlamak mı? Hayır. Ama bir orta yol bulmak. Yani çünkü 23 derece matematiksel bir...

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Selamlar, sevgiler herkese. Ben Mert Rusçuklu. Ekim ayı ile birlikte artık hava sıcaklıkları da parça parça düşerken yağışlı ve fırtınalı, yer yer bol bulutlu günler bizi bekliyor. Evet, yağmuru sevenler var mı? Camda yağmur sesi, evde sıcak bir şey, bir film. Belki uzun zamandır okunmayı bekleyen bir kitap elinde. Oh, ne güzel değil mi? Hayalini kurunca bile iyi geldi. Bir de tam tersi vardır ama yağmur varsa bütün plan bitti diyenler. Planlar suya düştü. Nereye? Yağmura. Aslında hava planımızı değiştirse de günümüzün nasıl geçeceğine karar vermek zorunda mı? Kimine göre evet, kimine göre hayır. Siz hangi gruptasınız bilmiyorum ama dışarı çıkacaksanız elbette bulunduğunuz yerdeki güncel uyarıları takip edin. İstanbul'da da özellikle güncel uyarılar çok yoğun. Güvenli koşullarda yağmurlu bir günün de kendine ait güzel bir ritmi vardır. Bence onu yakalayabilirsiniz bu hafta sonu. Yağmurun getirdiği yavaşlığı kullanabiliriz mesela. İnanın metropollerde buna çok ihtiyaç var. Biraz tempoyu düşürdüğümüzde hayat bambaşka akıyor.

Madde Kavrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için Madde Kavrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Yaptınız oldu mu? Yüz kaslarınız şöyle bir esnedi mi, gerildi mi? Bazen espriler o kadar komik değildir ama yanınızdaki insan öyle bir güler ki. Siz de başlarsınız gülmeye. Neden güldüğünü anlamazsın. Hatta bununla ilgili sosyal platformlarda da sosyal deneylere denk geliyorum. Örneğin işte bir toplu taşımada biri gülmeye başlıyor. Gülüyor diye diğerleri de gülmeye başlıyor. Kahkahanın gerçekten bulaşıcı bir tarafı var. Başkasının gülüşünü duyduğumuzda yüzümüz, duygumuz ona eşlik etmeye daha yatkın oluyor. Bu yüzden de belki komedi filmi kalabalık salonda izlendiğinde daha keyif veriyor ama tek başına izlediğinde o kadar etkilenmiyorsun. Arkadaş grubunda saçma bir şey saatlerce komik geliyor. Tek başına hatırladığında o kadar gülümsemiyorsun. İnsan tek başına da güler elbette ama birlikte gülmenin enerjisi var. Bence bunu hayatımıza insan seçerken küçük bir ölçü olarak kullanabiliriz. Yanında çok güldüğün insan varsa onun kıymetini

Gün cuma, bugünü yoğun geçirenler var mı? Belki bu haftayı çok yoğun geçirenler vardı. Evet, nasıl peki? İyi misiniz? Yoğunluk geçti mi şimdi? Bunu biraz da gururla söylediğimiz oluyor değil mi? Nasılsın? Çok yoğunum. Çünkü yoğun olmak bazen bize önemli olduğumuzu hissettiriyor. Aranan insanım ben, işim var, yetişecek yerim var. Yoğunum ama yoğunlukla verim aynı şey mi? Kesinlikle değil. Bütün gün koşturup akşam hiçbir önemli işi bitiremediğimiz günler de oluyor. O yüzden ne kadar yoğunum sorusundan ziyade bugün gerçekten neyi ilerlettim diye. Takvimin dolu olmasından ziyade hayatın doğru şeylerle dolu olduğunu görmek belki de çok daha iyi. Yani biz başarıyı biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Daha çok şey yapmaktan ziyade gereksiz olan birkaç şeyi yapmamayı seçebilmek de başarı. O yüzden bugün eğer işleriniz yetişmediyse, yetiştiremediğiniz şeyler varsa bu hafta neleri ilerlettiğiniz konusuna da biraz odaklanın. Neleri yapamadığınıza değil.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda beraberdik. Cuma günü ne hızlı geldi geçti değil mi? Hafta günler hızlı geçiyor ve ben de veda edeyim sizlere. Vedalaşırken kendine iyi bak diyoruz değil mi? Yayını bitirirken iyi bakın kendinize diyorum mesela. Bir arkadaşımız yola çıkıyor, kendine dikkat et diyoruz ona da. Ne kadar otomatik söylenen şeyler bunlar. Ama biraz düşününce güzel geliyor bu cümlelerde. İnsana iyi hissettiriyor. Karşımızdaki insanı her yerde koruyamayacağımızı biliyoruz çünkü. Yanında olamayacağız. Trafikte, yolda, hayatın içinde. O yüzden sorumluluğu ona bırakıyoruz. Ben yanında değilken de iyi davran kendine, sen kendine iyi bak diyoruz. Belki bazı sıradan cümleler çok tekrarlandığı için anlamını kaybeder ama bu öyle değil. Bu yayından sonra biz de yolumuza devam edeceğiz. O yüzden ben de bugün gerçekten anlamını düşünerek söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Çünkü sizin yerinize bunu tamamen yapabilecek başka kimse yok. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takımın Uluslararası Ligi'ndeki rakibi bu kez Belçika. Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler, birinci grup üçüncü maçında Belçika ile saat 21.45'te deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray bugün özel maçta Trendyol birincilik ekiplerinden Orfa yapı Pendik Spor'a konuk olacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. Büyük Usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı başardı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri

0: 11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Hayır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: ile başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 2 Ekim Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı da gerçekleşti. Açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı. MHK soruşturmasında gelişme var. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Dijital materyallerdeki incelemelerde de bir torpil listesiyle MHK başkanına ait tehdit ve gözdağı içeren ses kaydı bulundu. Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili de gelişme var. 6 şüpheli hakkında 3 ayrı kamu davası açıldı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yeni yasama yılı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve Yeni Parti Genel Başkanları resepsiyona katılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti İmralı heyetiyle sohbeti dikkat çekti. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a selamını iletti. Manisa'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2'si yaralı kurtarıldı. Şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltına alındı. Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber yok. Arama çalışmaları sürüyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

hafta Eylül ayını uğurladık, Ekim ayını karşıladık ve Cuma gününe geldik. 2 Ekim Cuma, öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik Ben yayınımız başladı. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Eylül ayı son günleri ve Ekim ayının ilk günleri yağışlı geçen bir ülke genelinde yağışın hakim olduğu haftayı yaşıyoruz. Ama hafta sonu itibariyle yağışların biteceği öngörüsü var. Detaylı hava durumu raporlarını hem haber merkezimiz hem önümüze düşen hava bilgileriyle ilgili detayları paylaşıyor olacağız. Gündemde konularımız olacak. Ayrıca bugün Vizyon'un yepyeni filmlerine bakacağız. Trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Çok özenle seçtik şarkılarımızı ve en iyi örnekleriyle devam ediyoruz. Kayıp Persona albümünden Blok 3 Kayıp Kalp, Pop'un kralında.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Destek gerekince Solgar Esterci.
4: Solgar altın kapak, altın standart.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Her güzele bir
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai

0: reklam.
1: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

0: Biletler tüm satış kanallarında. Organizasyon Jolly Joker. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

A milli futbol takımımız bu akşam Belçika ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'nde grubumuzda ilk karşılaşmamız Fransa ile 1-0 mağlubiyetle, ama oynadığımız güzel futbolla da motivasyonumuz yükseldi açıkçası. İtalya ile oynadığımız karşılaşmada 4-1'lik bir mağlubiyetimiz var. Şimdi önümüzde bu akşam 21.45'te Belçika karşılaşması var. 5 Ekim'de de İtalya ile rövanş mücadelesine bir nevi çıkacağız. En yakın tarihli bu iki karşılaşmadan 6 puan almak bizim için çok önemli bir motivasyon olacak, ama maalesef tabii ilk iki karşılaşmada puan alamadığımız için bu stresi de yaşıyor olacak A milli futbol takımımız. Başarılar dileyelim A milli futbol takımımıza ve

Özellikle bu hafta mevsim normalleri altında seyretti hava ve beraberinde Eylül ayının gelmesiyle Eylül, Ekim, Kasım ayı boyunca da devam edecek nezle, grip, influenza, rota, beta gibi çok sık karşılaşacağımız, duyacağımız, okulların açılmasıyla da başlayan aslında bir nevi bu her yıl olan süreç, bu yılda hastanelerdeki yoğunluğun artışı yönünde uzmanların uyarıları var. El hijyeni en başta dikkatli olunması gerektiği, biraz grip hastaysak olabildiğince uzak durup maske takıp mesafe korumak oldukça önemli ve beraberinde sağlıklı beslenmek. Uzmanların ilk etapta uyarıları bu yönde, biz de hatırlatmak istedik. Bu mevsim geçişiyle, özellikle havaların soğumasıyla başlayan grip nezle süreciyle ilgili. Kral Pop Radyo'da size Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri dinleteyim. En iyilere devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Kolgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Bugün yepyeni filmler var sinema seyircisi için çok önemli oyuncu kadrosuyla ya da yılın çok beklenen, çok ilgi gösterilmesi muhtemel yapımlarıyla ilgili de birazdan detaylar paylaşacağım. Ama öncesinde bu saat içinde bu hafta boyunca ülkemizde en çok hangi filmleri izledik ilk beşine bakalım. Resident Evil ikinci haftasında ülkemizin en çok izlenen filmi. Sinema salonlarında Avengers Endgame 2019 yılında izleyiciyle buluştu. Hem sinema festivali dolayısıyla hem izleyiciyle yeni sahneleriyle buluştu ve ülkemizde en çok izlenen filmlerde ikinci sıraya yerleşti. Örümcek Adam yepyeni bir gün 9. haftasında ilk 3'te yer aldı 3. sırada. 3 harfliler mühür ilk haftasında geçtiğimiz cuma vizyona girmişti. 4. sırada ve son olarak İsyan filmi ülkemizde en çok izlenenlerde 5. sıradaki yerini korumuş oldu. İlk 5 film bu şekilde. Şimdi birazdan haftanın yeni filmlerine bakacağız. Nitekim rekabet epey kızışacak görünüyor. Kral Pop Radyo'da APO ve Ömrüm dinliyoruz.

Yepyeni müzik haberlerinden biri daha bugün izleyiciyle, dinleyiciyle buluştu. Dedüp Luman, Dedüp Sessions projesinin ikinci serisini hayata geçiriyor. Üç şarkılık serinin ilkinde de Sıla ile bir araya geldi Dedüp Luman ve Acı Bal bugün itibariyle izleyicisiyle buluşmuş oldu. Şarkının hikayesi geçmişte kalmış bir ilişkinin ardından yaşanan kararsızlık ve vazgeçememe halini anlatıyor olması Dedüp Luman ve Sıla'yı bir araya getirdi Acı Bal şarkısı. Yepyeni müzik haberleri, listeler, ayrıca yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı Kral Pop Radyo'da olacak. Her an kralmüzik.com.tr'den tüm listelere ulaşabilirsiniz ve bize özel içerikler kralmüzik.com.tr adresimizde. Pop'un kralında şimdi Blok 3 Sebebi Yar dinliyoruz.

0: harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçları ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finans...

Haftanın yeni vizyon filmleri bugün itibariyle izleyiciyle buluşan yapımlar. Animasyonda Unutulmaz Ada var, Robo 404 var animasyonda, Efsaneler Takımı Görev İstanbul var animasyonda. Üçüncü seçeneğiniz bugün itibariyle vizyonda. Ve gelelim en öne çıkan yapımlara. Vahşinin Kalbi, epey bekledik. Aksiyon Macera, Brad Pitt başrolde, bir uçak kazasının ardından köpeğiyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalan eski bir askerin hikayesini anlatıyor. Brad Pitt'in oyunculuk performansının üst düzey olduğu bir film olarak da yorumlandı. Diggers'a Tom Cruise'un müthiş performansıyla öne çıktı. Dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket, her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktı. Umutsuz ve çılgın bir görevi anlatıyor. Aksiyon var, komedi var, epey ilgi çekti. Verity, gerçeğin diğer kıyısı, dram, gerilim ve romantik. Gerilim severler için ve harika oyuncu kadrosuyla mutlak izlenilmeli. Anne Hathaway, Dakota Johnson başroldeler. Linkin Park Unshatter, vokallerinin vefatıyla uzun bir ara veren ve 2024'te yeniden bir araya gelen ve geri dönüş albümlerini kaydeden Linkin Park'ın performansı. Kraliçe Zor Durum'da haftanın dram filmi ve son olarak Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok, dramda yerli yapım bir seçenek.

Kahvenin insan üzerindeki etkisiyle ilgili yeni bir araştırma Japonya'dan. Vücuda henüz tek bir damla kafein girmese dahi yalnızca taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın dakikalar içindeki olumsuz duyguları hafiflettiği ve beyinde gevşeme dalgalarını tetiklediği ortaya çıktı. Yani o kahvenin kokusunun bile verdiği haz üzerimizdeki stresi, kafa karışıklığını

yorgunluğu, moral bozukluğunu, kaygıyı belirgin bir şekilde üzerimizden atmamızı sağlamış Japonya'da yürütülen bilimsel çalışmayla. Herkes üzerinde bu etkiyi bırakıp bırakmadığını bilemeyiz ama kahvenin olumlu bir hava estirdiği de bir gerçek açıkçası. Kral Pop Radyo'da Poise ile Başımda Belalar dinleyelim.

0: reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Digibox'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla. Digibox.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
11: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
12: İçtikçe iyi hissedeceksin.
13: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
14: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Yılın 275. günündeyiz. 2 Ekim ve Cuma günü akşamına doğru ilerliyoruz. Genel olarak hafta sonu startı için az bir zaman kaldı birçoğumuza. Mesai saati son dakikaları. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar herkese bugün için son kez. Birazdan Bay J, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacak. Harika sohbetiyle ve şarkılarıyla Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla eşlik edeceğim. Bu akşam 21.45'te A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile mücadele edecek. Başarılar dileyelim A Milli Futbol takımımıza bu akşamki mücadelesinde. Hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Milli takımın Uluslararası Ligi'nde rakibi bu kez Belçika sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında saat 21.45'te Belçika deplasmanına çıkacak. Beşiktaş Euroleague 3. hafta maçında bugün sahasında Barcelona ile karşılaşıyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. Saat 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Dubai basketbolu ağırlayacak. Satrancın yeni dahisi Yağız Kaner Doğmuş rekorlarını geliştiriyor. Büyük Usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını geçen en genç isim olmayı başardı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

akşamlar herkese. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Bu bir canlı yayın. Yayını size Bodrum'daki evimden yapıyorum. Ya da yıllardır size yalan söylüyorum. Belki de Tayland'da ucuz bir otel odasından sunuyorum bu programı. Bunu asla bilemeyeceksiniz. Yani evet, hemen hemen her gün işte ucuzluk marketinde peynir 600 lira olmuş gibi şeyler söylüyorum. Ama belki de Türkiye'de ajanlarım var. Ucuzluk marketi fiyat kontrol ajanları ve onlara ayda 100'er bin lira maaş ödüyorum. Belki de her gün şikayet ettiğim maaşım ayda 1 milyon lira. Bilemezsiniz. Şimdi bu fantezi dünyamdan biraz uzaklaşıp mabadımı yere daha yakın konuşlandırıp gerçekleri eğrisiyle doğrusuyla konuşalım. Piyasada son bir 200 TL kaldı. Herkes de onun peşinde. Yalan mı? Yalan değil. Ben değilim peşinde. 200 lira benim dertlerime çare olmaz. Paranın nominal değeri 200 lira ama reel olarak baktığında 2 poğaça ve 4 aydır zayıflama iğnesi yapıyor olduğumdan ötürü 20 milyon lira değerinde bir pişmanlıkla sonuçlanacak. Anlatabiliyor muyum? 200 lira bana olmaz. Ekonomik terminolojide buna ne denir bilmiyorum. Ben maaş yattıktan 3 gün sonra niye yine fas fakirim? Diyorum. Nominal kapital, reel kapital, likidite, satın alma gücü bunların hepsini biliyorum. Çünkü hepsini kaybettim. Hepsi bitti. Sana kaç para verseler rahat edersin Bayce? Edemem. Önce karımı psikiyatra götürmemiz gerekiyor. Sonrasında rakam önemli değil, hallederiz. Yani bugün 10 milyon lira ver bana. Yarın karım 3,5 milyonuyla arabayı değiştirir. Evdeki bütün perdeler yenilenir. Kedilere daha kaliteli mama almaya başlar. Artık sıkıldığı kozmetik malzemelerini atıp yenilerini alır. Ve ben 3500 lira içeri girerim. Anladın? Ama tedavi olursa 10 milyonla ecelimi görürüm. Vallahi. İlk ne yaparsın bu acı 10 milyonun olsa? Arkadaşlar bu arada 10 milyondan efsane bir para gibi bahsediyorsunuz da. Çok da büyütmesek mi acaba? Ha benim zaten 1 milyon lira Bağkur borcum var. Kaldı 9.

Eşimin kredi kartı borcu var 7 milyon. Kaldı 2. Onunla ne yaparım onu konuşalım. Önceki 10 yıldır ilk defa giderim ağız tadıyla, bu defa bir değil, 2 top dondurma alırım. Ya siz bana niye inanmıyorsunuz? Vallahi de billahi de. Bak, radyo yıldızları sandığınız gibi yaşamıyor. Kalbinizin kralıyım ben. Tacım pırlantalı, böyle gürzüm falan yok. Harem desen dünyanın en küçük haremi, karım var bir tek. Alternatif olmadığı için de canıma okuyor. Nasıl bir kralsın Bahşe, bari arazi savaşları filan. Ya ne savaşacağım? Çorlu'da 320 metrekare tarlam var bir tane. İsteyen alsın, eksin biçsin, dava açarsam adam değilim. Geçen gün 2 milyona ilan koydum. İki kişi arayıp 300 bin lira olur mu abi dedi. Cevap bile yazmadım. Dedim ya arazi savaşları yok diye. Evet. Yok abi. Hepimizin bir kaderi var. Bak, ben tarlamı 6 metre kazarım. 8 metre derinde altın yatağı vardır. Oğlum bir gün kazar bulur o altını veya onun çocuğu. Ama tabii önce fantezi sahibi olmaları gerekiyor. Misal torunum Melisa bir gün kankasına şey diyecek gelecekte. Hey Cansu neden gidip rahmetli dedem Bayce'nin Çorlu'daki tarlasında 8 metrelik bir delik açmıyoruz ha? Açın yavrum. Açın, nesiller boyu kazalım. Benim halkın gözünde 300 bin lira değeri olan tarlamı kazalım duralım. Kral Pop Radyo'da şimdi Bayce yayında. Ayrılmayın millet.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Çay Simit Bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan,

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Destek gerekince Solgar Esterci.
5: Solgar altın kapak, altın standart.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

yaptınız millet. Fonzi monzi derken bir ayı daha devirdik. He? Ekim ayı için çok şahane önerilerim var. Duymak ister misiniz? Tamam. Bay J amcanızdan önce bir özlü söz. En güzeli dalgalarla sürüklenip rüzgarlarla savrulmak. Evet. Şimdi gelelim Eylül ayının 4800 lira elektrik faturasını nasıl ödeyeceğime. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlar çok şey kaçırmadı. Sadece az önce son 10 yılın en mükemmel anonsunu yaptım. Öğrenirsiniz programımı ihmal etmeyi. Şimdi davranışlarınızın sonuçlarıyla bedbat hayatınızı yaşamaya devam edin. Dinlemediniz diye o 10 yılın en mükemmel. Ya şu Fonzi'de para kaybeden arkadaşım, abi ne olur artık yayınlarında benden bahsetme dedi. Bunu niye yapar ki? Yani artık daha da fazla bahsetmek istiyorum. Bari adımı verme dedi. Ya kanka dedim, saçmalama. Kim bilir Fonzi felaketinde de 80 milyonunu kaybetmiş kaç tane volkan vardı. Seni nereden şey yapacak? Bir de dünya malı mülkü var. Sabah bir tabak atmış, içinde yeşil mercimek. Altına da şey yazmış bize gruba. Kara Şimşek, askerden beri ilk defa yiyorum. Bundan sonra demek ki böyle. Ya çocuklar üzülmeyin, rica ediyorum üzülmeyin. Eminim dün gece sevgilisiyle bir yerde benim nasıl yendiğini bile bilmediğim az bulunan bir deniz böceği falan yiyordu ya. Bırakın ya. Neyse bu sabah aradı. Abi dedi, senin kaç dinleyicin vardı? 5 milyon civarı, niye sordun Volkan dedim. Dedi ki her biri 250'şer lira verse zararım kapanır dedi. Oğlum dedim, 78 milyon kaybettin. Bu hesapla 1 milyar 250 milyon yapıyor. Hesabın bu kadar kötüyse parayı kaybetmiş olmana şaşırmamak lazım. Ya Bay J dedi, fon 1'e 4 verecekti. Kârı da düşünmek lazım. Evet, bana da cumartesi sayısal çıkacaktı. Pazartesi günü emekli olacaktım. Bak salı. Kanka bak. Nominal olarak param vardı. Reel olarak yok. Likidite yok. Kapital yok. Geriye sadece tecrübe kaldı. Kaldı mı? Kaldı. Onun da getirseniz açıklanmadı. Eskiden yıllar boyunca hep beni arıyorlardı. Bay J, paranızı bizimle de-

değerlendirmek ister misiniz diye. Artık aramıyorlar. Biraz şey gibi böyle ekonomik panoramadaki yeni yerini sana öğretiyorlar. Öyle gelen arama sayısına göre. Hiç yok şu anda mesela. Onu bırakın da şimdi arasalar bir düşünsenize. Ha? Para da var değerlendirecek mesela. Ve biri telefonda şey diyor. Volkan Bey nasılsınız? Yeni açılan hisse bazlı fonumuzda paranızı tıt tıt tıt tıt tıt tıt aradığınız kişiye ulaşılamamak. Hemen ardından alo ben Volkan, komiserle görüşebilir miyim? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J zamanı, sakın ayrılmayın.

Selam millet, Kral Pop Radyo'da Bay J. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Gündem çok dolu. Ama ben gündemi değil, gündemimi takip ettiğim için genel gündemi takip edenlere göre ruhsal olarak biraz daha iyi bir yerdeyim. Kendi düzenim, kendi kararlarım, kendi gururum, kendi pişmanlıklarım. Yani kimsenin de ne düşündüğünü takmıyorum kafama. Mesela herkes arkadaşlarımı eleştiriyor. Topu manyak ve psikopat çünkü. Ama neden diye soran yok. Bakınız, param olmadığı için eğlenmeye çıkamıyorum. Tek eğlencem bu psikopatların akşam buluştuğumuzda bana anlatacakları manyak manyak şeyler. Aldın. Bak bazı evrimsel teoriler balıklardan geldiğimizi söylüyor ya. Bu arkadaşlarım hala balık. Hani bak, zeka olarak, kapasite olarak komple balıklar. Ama beni asıl güldüren, kendilerini böyle beslenme zincirinin tepesinde zannediyorlar ya. Dünyadaki akıllı türü olduğu halüsinasyonunu yaşayan 4 balık benim kankalarım. Yunus falan da değil sizi deme bak. Çır çır falan yani. Hani hadi olsun olsun levrek. Karada yaşayabildiklerine bile inanamıyorum bu heriflerin ben. Şimdi tabii çok düşündüm de yani balıktan geliyorsak hala denizde olan balıklar tembel olanlar mı? Yani üşenmişler mi bacak çıkartmaya, karaya tırmanmaya? Bir kısmı nefes alamadığını fark edip suya geri mi dönmüş? Millet de dalga geçiyor. Bak bak Nemo'ya bak nasıl tıpış tıpış geri dönüyor bak. Bir de bu tip durumlarda mesela Nemo'nun karaya çıkma konusundaki başarısızlığı, belki de bu konuda başarılı olabilecekken hevesi kırılan balıklar, yani anlatabiliyor muyum? Yani Nemo'yu gördüler ya, nefes alamadı suya geri döndü diye. İşte kankam fonda 80 milyon kaybetti ama belki ben kaybetmeyeceğim ama yine de girmiyorum gibi, anlatabiliyor muyum? Bir de ben balıktan gelsem artık balık yemezdim saygımdan. Değil mi? Yani köküm. Oysa ki bayağı lüferinden kalkanına, ıstakozundan karidesine, fener kaburma.

salatasından soya soslu somon ızgaraya deniz örtüsünü silip süpürüyorum. İşte bu yüzdense bir yapay zekadan korkuyorum ben. Aldın. Yani yeni gelen kendi evrimsel tabanını yiyorsa yapay zekada bizi yiyecek bir gün. Yeni gelen evrimsel rakibimizi de abi ne güzel teknoloji ya diye eve buyur ediyoruz ya böyle bile isteye. Şimdi teori de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Teori şu. Milyonlarca yıl önce dünyaya dev bir asteroid düştü. Dinozorlar öldü. Denizler, okyanuslar o kadar radyoaktif hale geldi ki balıklar hayatta kalmak için karaya çıkmak zorunda kaldı. Bayağı bildiğim büyük bir felaketin sonucu olarak ortaya çıkan yeni bir türün temeli diye bahsediliyor. Biz de bugün sokağa çıkıyoruz. Arkadaşıma seyrediyorum. Of neden hayatım mükemmel değil? Oğlum! Dünyadaki hayat diyor teori felaketler ve berbat olaylar yüzünden yeniden şekilleniyor. Senin hayatın mükemmel olsa hiçbir şey değişmeyecek. Ve size Bay J amcanızdan bir özlü düşünce. Dünyanın bu hali içler acısı. Bence bir göktaşına daha yerimiz var arkadaşlar.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Çay Simit Bahçıvan. Kaşık

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Destek gerekince Solgar isterce. Solgar altın kapak, altın

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Telefon deyince vatan.
4: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor.

0: 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: TigiMax'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla. TigiMax.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Yıllardır devam eden şovu Bay J Show'u dinliyorsunuz. Ben de şovun yapımcısı, yazarı, sunucusu, lojistik sorumlusuyum. Aynı zamanda iki oda yanda olan mutfakta madem evden çalışıyorsun yemek kartıyla yiyeceksin diye benden haraç kesen karımın hazır bulunduğu bu harika radyo evinden sizlere sesleniyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir dinleyicim mesaj yazmış. Bay J İtalyan vatandaşı olduğuna ve tecen olmamasına inanmak çok zor. Gerçekten İtalyan mısın ve ne kadar İtalyansın diye sormuş. Ya arkadaşlar şimdi müşteri evet veli nimetimiz falan da. Hani tek vatandaşlığınız İtalyan vatandaşlığı olup ne kadar İtalyan olduğunuzu nasıl ispat edersiniz ki ya? Yani kütüğüm Toskana, Livorno'da. Tek vatandaş olduğum ülke İtalya. Kısacası sevgili dinleyicim, benden daha İtalyan biri varsa büyük ihtimalle Roma İmparatorluğu vatandaşı olması gerekiyor. Yani Jules Caesar'ın torunu falan böyle Haçlı seferlerine katılmış familyadan. Bu şekilde cevap yazdım. Hani komedyen dinleyicisini eğiliyor tadında. Böyle şakacık cevap yazdım. Yine de demiş, safkan bir İtalyanın bu kadar iyi Türkçe konuşuyor olmasına şaşırmamak mümkün değil. Öncelikle kendisine benden bir İskoç av köpeği gibi bahsetmesinden ötürü duyduğum üzüntüyü bildirmek istiyorum. Burası radyo, Dalmaçyalı üretim çiftliği değil kanka. Hem bu safkan İtalyanlık meselesine de fazla takılmayalım. İtalya'nın tarihi boyunca o kadar insan gelmiş geçmiş ki o topraklardan. İtalya'nın kendisi bile soy ağacını açınca bir yerden sonra burası kim diye birbirine bakıyordu. Burası kim? Bence benimki gayet iyi bir kombinasyon. İtalyan pasaportu, Türkçe yayın, Livorno'da kütük, Bodrum'da ikametgah, evde 4 kedi. Ben artık bir insan değilim. Uluslararası Akdeniz bürokrasisinin ortak projesi gibi bir şeyim değil mi? Bir kişi yaratalım ki İtalya Türkiye dostluğunun simgesi olsun. 4 kedi, bir tane de 4 kedi sahibi kadınla yaşamanın bazı zorlukları var arkadaşlar. Şimdi evde 5 tane canlı var. Bunların 5'i de kendisinin evin sahibi olduğunu düşünüyor. Ben de masrafları ödeyen bir yan karakter. Evet, para kazanmakla mükellef bir figüranım evde. Kediler zaten normal hayvanlar değil. Onu kabul ettik. Biri sabahın 5'inde koridorda Formula 1 yapıyor. Biri mutfakta poşet sesi duyunca kırmızı alarm patlatıyor. Acil ortaya çıkıyor. Biri günün 16 saatini uyuyarak geçiriyor. Uyandığı anda perdeyi ve kanapeleri tırmalamaya başlıyor. Bir tanesi de hiçbir şey yapmadan oturup bana bakıyor. Gözlerimin içi ondan özellikle korkuyor. Kedi değil, kedi karım. Sürekli bir beklenti. Yanlış bir şey söyleyeyim de mevzu çıksın da dopamin salgılasın bana bağırarak. Ben ne günah işledim? Hayat bana hiç gülümsemeyecek mi ya? Gülmeyecek mi demedim dikkatini çekerim. Gülümsemeyecek mi? Yani çok şükür, çok şükür her gün buzdolabımı açıp dolu olduğunu görünce şükreden bir insanım ama hayatın kalan kısmını da buzdolabının dolu oluşunu burnumdan getirmemesi lazım bence. Sonra düşünüyorum, o yasak değil evde çünkü gözükmüyor dışarıdan. Hiçbir şey konuşmazsam başım derde girmez diye düşünüyorum. Ama sakın beyler öyle bir şey yok. Susmanın da kadında şüphe uyandırıp mevzu çıkartmasına yol açacak bir garip bir durumu var. Evde değilim ama bir gün bir hayalim var. Çoğunlukta olduğum bir ortamda yaşamak istiyorum. Ayrılmayın, Kral Pop burası. Gitsin

0: Net gündem.
1: 2 Ekim Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında bizi karşılayan manşet, Girne'deki gemi faciası. Faciadan yaklaşık bir ay geçti ve kazadan kurtulan Selman Akbaş bugün çok önemli bir açıklama paylaştı. Gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını iddia etti. Kaptan mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması devam ediyor. NTV'de bir de sürücülerimizi sevindirecek bir manşet var. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren 2 lira 22 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor. Geçelim Sözcü'ye. Günün manşetlerinden bir tanesi gündemde: MHK soruşturması. Gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. İnceleme tutanağına yansıyan mesajlarda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem Özgür Yankaya'yı istemediği ve bu talebin Başkan Hacı Osmanoğlu tarafından MHK Başkanı Gündoğdu'ya iletildiği görüldü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya bugün emniyette ses kaydı da soruldu ama hukuka aykırı kayıt alındığı için cevap vermeyeceğini belirtti. Gündoğdu ayrıcalık iddialarını reddetti. Maç öncesi moral verme amacıyla hakemleri aradığını söyledi. Keyfi cezalandırma yapılmadığını, kişisel husumet veya intikam sahikiyle hareket edilmediğini öne sürdü. Gündoğdu klasman değişimlerinin ise Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise gerekirse 2 hafta ligler ertelensin, bir şeye başlandı, ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse her şey komple yapılsın, ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım ifadelerini kullandı. Habertürk'te ise fon soruşturması gündemde. Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını yaptı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır ifadeleri kullanıldı. Sondakika.com'a bakalım. Dünyadan yine akaryakıt başlığında bir gelişme var. Avrupa, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın dizel rezervlerinin 1/3'ünden fazlasını piyasaya sürmezse ihracata kısıtlama getirme tehdidine karşı boyun eğdi denilmiş. Avrupa, 50 milyon varil dizel yakıt stoklarını piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak dedi. G7 ülkelerinden de süreç 4 ayda tamamlanacak. İlk 20 gün büyük miktarda dizel yakıt piyasaya verilecek açıklaması geldi. Net gündemde haftanın kapanışını Anadolu Ajansı'ndan spordan bir manşetle yapıyoruz. Bugün milli takım sahaya çıkıyor Uluslar A Ligi'nde. Rakip bu kez Belçika olacak. Sahasında oynadığı İtalya ve Fransa maçlarından yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında bugün Belçika deplasmanında olacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Milli takımın Uluslar A Ligi'nde rakibi bu kez Belçika. Sahasında oynadığı ilk 2 maçtan yenilgiyle ayrılan milliler 1. grup 3. maçında saat 21.45'te Belçika deplasmanına çıkacak. Beşiktaş Euroleague 3. hafta maçında bugün sahasında Barcelona ile karşılaşıyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. Saat 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu ağırlayacak. Satrancın yeni dahisi Yağız Kaan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. Büyük Usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını geçen en genç isim olmayı başardı.

0: Bu hafta her şey dilediğiniz gibi gidiyordur. Gitmiştir. İyi hafta sonları. Günü mü şaşırdın Bayce?
1: Ya sana ne?
0: Ya tabii ki aptalca konuşuyorum böyle. Her şeyin umduğunuz gibi gitmiş olma ihtimali var mı onu tam tespit edemem. Mesela geçen gün Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta yardımcı pilot kaptana saldırmış. Uçak düşmesin diye yolcular müdahale etmiş. Korkunç bir panik yaşanmış. Şimdi eğer sizin haftanız tam umduğunuz gibi geçtiyse kötü bir kalpli bir insansınız demek oluyor bu. Evet. Şu olması gerekiyor. Yani Bay J, haftam çok güzel geçti. Yeni bir ev aldım. Çok güzel bir kadınla çıkmaya başladım. Tam artık daha fazla güzel bir şey olamaz derken hiçbir uçakta kavga çıkmadı yardımcı pilotla pilot arasında. Birkaç şey yolunda gitse bile ben fitim ya. Daha fazlasını iste Bay J diyorlar. Nedir bu, gazoz mu alıyorum? Ben istedikçe hayat önümde seçenek mi açıyor sanki? Bir tane güzel şey oldu. Çok iyi anlaştığım, kafamızın uyduğu, beraberken güldüğüm bir kadın buldum sonunda. İyi bir şey. 50 yaşında buldum. 50. Bir fıkra vardır ya, adama 90 yaşında piyango çıkıyor. Bütün parayı gidip umumi helal yaptırmaya harcıyor. Dede niye böyle yaptın diyor. O da diyor ki ben bu yaştan gelen sonra talihin... Neyse. Zararın neresinden dönülse kârdır değil mi? Gerçi bizim ilişkide zararın nereden döneceği de belli değil. Ya uyumlu olmamız, çok eğleniyor olmamız, birbirimizi iyi anlamamız falan güzel şeyler ama klasik kadın erkek meselelerinden tamamen kurtulmuş bir ilişki ben görmedim de bu da değil yani. Tatil yapmıyorum mesela, yani karşılıklı tartışma konusunda dezavantajlarım var. Karım fazla güzel bir insan. Şimdi tartışmaya başlıyoruz, sonra yüzüne bakarken konuyu unutuyorum. Anladın? Ben orada şehvetle romantizm arasında bir boşluğa düşerken kadın öyle bir saldırıyor ki boş bulup beni. Ben daha bir dakika biz neyi konuşuyorduk diye bam bam bam konu kapanıyor, anladın mı? Zaten istesem de tartışmayı kazanamam. Kadınlar erkeklerden daha akıllı. Daha akıllı. Ya. Ay böyle. Beni dinleyen kadınlar veya karım dinliyorsa memnun olsun diye söylemiyorum. Gerçek bu. Bir kadınla tartışmaya girerken başarı ihtimalinizi şöyle anlatayım. Elinizde dünyanın en sağlam gerekçesi, belge, delil, tanık, uzman görüşü. Hepsi var, hepsi mevcut. Yine de çok emin olmayın. Ama dünya satranç şampiyonuyla maça çıkarken yanınıza hesap makinesi almak gibi bir şey, anladın mı? Mutluyum. Ama biraz pek özgür hissetmiyorum. Size de oluyor mu bilmiyorum. Markete gidiyoruz. Karım çantasını market arabasına bırakıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi koridorların arasında kayboluyor. Bu nasıl bir güven yani? Çantasına bakmak için oradayım değil mi çünkü ben? Belki de ben markette eski özgür hayatımdan kalan bazı ürünlerle karşılaşacağım. Dana pirzolan mesela değil mi? Gofret mesela, ben artık bunları alamıyorum. Sadece geçmiş olsun diye yanlarından geçiyorum. Bir paket gofretle göz göze geliyoruz. İkimizin de gözleri doluyor. Çok güzel günlerimiz oldu diyor. Karım uzaktan beliriyor. Gofretle göz göze geldiğimi görürse ikimizin de geleceği tehlikeye girecek. Gofretten uzaklaşıyorum. Acı çekmeye odaklı bir yaşam biçimi olabiliyor bazı insanların. Ben de onlardan biriyim galiba. Yani bekarken mutlu olduğumu gayet iyi bildiğim halde 50 yaşıma kadar bir kadınla mutlu olmayı denemeye devam etmişim. Bu artık romantizm değil. Davranış bilimi açısından gerçekten araştırılması gerektiğini düşündüğüm bir şey. İnsan kendi hayatına bakıp şunu söylemiyor mu ya? Bunu daha önce denedik, neden tekrar giriyoruz diye sormalı. Ben sormadım. Sormadım. Eskiden de böyleydim. Bazı insanlar kendini sabote ediyor. Zarar verme. Beyin hücrelerime zarar vermek için matematik problemi çözmeye çalışıyorum. Bak ihtimal yok çözmeme. Yine de. Niye de oturup uğraşırdım? Sonra bu davranış biçimi galiba beynimden çıkıp istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezine kadar indi. Omurilik soğanına. Yani medulla oblongata'ya. Evet biliyorum biliyorum. Avengers'tan kötü karakter gibi değil mi?

0: ve levreninden medulla oblongata.
1: Omurilik soğanının tıbbi adı. Burası solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi otomatik işlerin bir kısmında rol oynuyor. Benimki de herhalde bunlara bir de kendi kendini sabote et seçeneği de eklendi. Omurilik soğanı müthiş bir isim. Soğan şeklinde olduğu için omurilik soğanı demişiz. Şimdi ben araştırdım, dünyanın birçok yerinde bu organ anlatılırken bizimki kadar mutfak çağrışımı yapan bir isim kullanılmıyor. Abi, bizde anatomiyi de biraz yemek tarifine bağlamışız değil mi? Omurilik soğanı. İnsan duyunca doktor mu anlatıyor, tahta kaşık restoranda çorba mı yapılıyor anlamak da mümkün değil. Medulla oblongata. Havalı, havalı. En azından kimse duyunca bunda biraz zeytinyağı olma ihtimali var mı? Sorgulamıyor. Kral Pop, burası, ayrılmayın.

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Çay Simit Bahçıvan. Kaşık

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Pilot

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Delon

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Kargo'da erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret siteni hemen aç, kazanmaya başla.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Havalar soğuduğunda bağışıklığını desteklemek isteyince, sporda her şeyden uzaklaşıp enerjini yükseltmek isteyince, sabahları güne yenilenmiş ve zinde başlamak isteyince ve tüm bunlar için bir destek gerekince Solgar Ester C Plus. Şimdi efervesan formunda. Solgar Ester C Plus içeriğindeki B6, B12, C vitaminleri ve çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler. BC vitaminleri ve magnezyum sayesinde de normal enerji oluşum metabolizmasına yardımcı olur. Hayatta yapmak istediklerin için destek gerekince Solgar Ester C. Solgar, altın kapak, altın standart.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

akşamlar millet. Bay J burada. Kendimi radyo komedyeni diye tanımlıyorum ama yani bu konuda bir anlaşmazlığa varırsak da problem değil yani. Programı başka bir türden dinleyebilirsiniz. Dram, action, trajedi. Yani benim açımdan zaten yeterince gerçekçi. Ekmeğimdeyim ben biliyorsunuz. Fark etme, nasıl istiyorsanız öyle dinleyin. Kral Pop Radyo'nun bu akşamki ana kadrosunda yine ben varım. Dinleyici tarafında da son derece memnunum. Çünkü kalabalık bir kitleye konuşup da lan ne kadar iyi insanlara konuşuyorum diyebilmek pek sık rastlanan bir durum. Ve benim dinleyicimle aramdaki dil de böyle. Ya bak şöyle tarif edeyim. Ya günlük hayatımda oturup 2 saat konuşmaktan sıkılmayacağım insanların anlayacağı bir dil kullanıyorum. Anladın? Arada biri çıkıyor, Bayce ben hiçbir şey anlamadım diyor. O da güzel. Çünkü hayatında ilk defa önüne böyle bir kişisel gelişim fırsatı çıkmış. Anladın mı? Olabilir. İnsan bazen eğlenmek için, bazen seviyesini yükseltmek için radyo dinler. Evet, ben de elimden geleni yapıyorum dinleyici için. Bayce! Hah, al işte bak bir tanesi mesela. Anladığını hiç zannetmiyorum ben. 3. evliliğinden sonra eski flört hayatını hiç özlemiyor musun? Ya üzülüyorum tabii. O ilk dönemlerin heyecanı var ya. Mesela telefon çalacak mı? Mesaj gelecek mi? Buluşma olacak mı? Kişisel stresler. Benim bekarlık stresim biraz daha farklıydı gerçi. Ne zaman gelecek değil, ne zaman gidecek. Evet. Bugün aramasın da 2 saat sessizlik olsun evde falan diye beklediğim dönemler genelde. Şimdi evliyim, mutluyum. Ama bunu gereğinden fazla romantikleştirmenin anlamı olduğuna inanmıyorum. Mesela bu sabah eski fotoğraflara bakarken mesela karımın çok tatlı bir fotoğrafını gördüm. Kahve içiyor, burnunda da biraz telve kalmış. Kameraya sevimli sevimli bakıyor. Bir anda yeniden aşık oldum. Şimdi normalde bir insan şunu yapabilir. O fotoğrafı paylaşır, kahve burunlum, seni seviyorum diye bir şey yazar. Kalpler koyar, hayatını aşk ilan. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben 3. evliliğimdeyim, hiçbir şey yapmadım. Hayat bana bazı şeylerin bugün çok güzel olup yarın bambaşka bir görünebileceğini öğretti. Aldın? O fotoğrafı bugün paylaşırım. 3 sene sonra kadınla kavga ederken karşıma çıkar. Sen bana bir zamanlar kahve burunlum demişsin. Ben de orada kendi arşivimin kurbanı olurum. Anladın? Ben gelecekteki ihtimallere karşı bugünden delil toplamıyorum. Bu yüzden fotoğraf telefonda duruyor. Instagram'da falan değil. Bir de farkında olmadan geleceğinden bile emin olmadığımı söyledim. Gelecekteki ihtimallere karşı. Çünkü artık dünyanın ne tarafa gideceğini de kimse bilmiyor. Dünya gıda fiyatları yine ciddi biçimde yükselmiş durumda. İnsanlığın geldiği noktaya bak. Eskiden bu akşam ne yiyeceğiz diye düşündük. Şimdi bu akşam bunu karşılayabilecek miyiz diye düşünüyorum. Evet Reza. Ekonomi sınavı ya benim market alışverişim. Listeye 2 ürün yazıyorsun. Eve dönünce 1 tane var. Eve markete gittim 2 tane. İngiltere'de yakıt fiyatları acayip yükselmiş yani. 2 sterlini geçmiş. İngilizler için zor tabii. Good morning, good morning. How are you? I can't afford diesel. Nezaket bitmiyor ama.

0: Bayce, bütün bu kötü haberleri nasıl bu kadar rahat takip ediyorsun?
1: Bakın, benim borcum var. Oğlum üniversitede, 3. evliliğim var. Ben radyo yaparak hayatımı organize etmeye çalışıyorum. Sabah gözümü açtığımda benim için kişisel gelişim şöyle çalışıyor. Dünyanın benden daha büyük bir problemi var mı? Varsa iyi. Biraz rahatlıyorum. İnsan bazen ihtiyaç duyuyor. Kendisini motive etmek için başarı hikayesi de uluslararası haber bültenine ihtiyaç duyuyor. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında millet. Sana...

0: De millet. Covid'i tamamen hayatımızdan çıkarttığınızı sanıyorsanız kötü haberim var. Hala orada duruyor. Mutasyon, varyant, yeni isimler. Adam resmen her sezon kadro yeniliyor. Farkında mısın? Bir insanla yıllardır birliktesin. Hala her sene sana yeni bir huyuyla geliyor. Artık Covid de öyle. Tatlım, bu sene de biraz değiştim. Kardeşim, senin değişmeni istemiyorum. Git. Git artık, hayatımdan çık istiyorum, anladın? Amerika'da aşı konusunda yıllardır benim bedenim benim kararım diye bir yaklaşım var. Tamam, benim de bedenim benim kararım ama benim bedenim bazen benden farklı düşünüyor. Anladın? Ya şimdi astrolojiye inanıp Venüs geriledi diyen arkadaşım bile bazı konularda bilime güven diyorsa ben orada bir durup düşünürüm ya. Çünkü normalde bütün hayat kararlarını yükselen burcuna soruyor. Ben kendi adıma zamanında aşılarımı oldum. Yeniden olmam gerekirse öldürsen yapmam. Öldürsen yapmam. Yani beni bayağı böyle uyuşturucu tüfekle vurup götürüp laboratuvarda yapacaklar. Başka kendi rızamla yaptırırsam adam değilim. Kalplerimize, özellikle benim yaşlardaki erkeklerin kalbine o kadar zarar vermiş ki ilaçlar. BioNTech mi Bayşe? BioNTech yapmıştım ben. Hala söylerken futbolcu traktörüm. Bizim kadroda iki BioNTech var. Üçüncüyü kim oynuyor bilmiyorum. Benim sağlık bilgim buraya kadar. Vallahi benim işim biraz çok seyahat ediyorum, uçuyorum. Farklı insanlarla aynı ortama giriyorum. Aşı olmasam ne olacak? Yani uçağı almıyorlar, işe gidemiyorsun, para kazanamıyorsun. Bu yüzden biraz benim durumum, biraz benim vücudum, benim ekmeğim. O meselesine dönüyor. Romantik bir özgürlük anlayışıyla başlayan masraf romantizmine dönüyor. Bir de o dönem gerçekten baş aşağı bir dönemdi ya. Uçağa binmek için bekliyorsun, herkes birbirinden uzak duruyor. Maske var, itiliyoruz birbirimizden. Yapıyor birisi falan, böyle ateş etmek istiyorsun. Dezenfektan var. Elini bir yere değdirsen sanki kriz çıkacak. Sonra yanında bir kız görüyorsun. Hayatımda gördüğüm en büyük maskeyi takmış. Burnunu, ağzını, yüzünün yarısını göremiyorsun ama kıyafetinden, dövmelerinden, saçından filan nasıl bir şey olabileceğini tahmin edip oradan yürüyebilirsin veya yürüyemeyeceksin. Vallahi o dönem ilişkim olsaydı. Kızım, bizim garip bir ilişkimiz var, farkında mısın? Yüzünü hiç görmedim ama seni bütün karakter tasarımınla seviyorum.
1: Bayşe, bu kadar seyahat ediyorsun, hastalanmaktan korkmuyor musun?
0: Korkuyorum. Yani bu tip grip salgınları hafife alınacak hastalıklar değil ama benim korku eşiğim de hayat tarafından zaman içinde biraz yükseldi. Öyle. Bir ara bankadan 300 bin lira kredi çekmiş adamım ben. Anladın mı? O noktadan sonra hastalanırsam ne olacak? Anladın mı? Ne olacak? Sağlık mı param mı diye soruyorsunuz ya. Sağlık tabii ki daha önemli. Tabii ki daha önemli ama bankanın bunu duyduğundan emin değilim. Yani çünkü...
1: Bay J, düğünlere gidiyor musun? Oralarda durum nasıl?
0: Düğünler enteresan. Şimdi başta...

0: Herkes son derece kontrollü. Mesafeler, dezenfektanlar, dikkatli davranışlar. Zamanında öyleydi. Herkes sanki Birleşmiş Milletler toplantısında. Sonra gece ilerliyor. Gömlek çıkmış, ter içinde bir damat. Maskenin nerede olduğu belli değil. Kayınvalidesini kolundan tutup ensesinden öpüyor. Az önce virüsten korunmak için 2 metre mesafe koyan çiçeği hayatındaki bütün insanları halaya dahil ediyor. Arkadaş, bu kadar stres yaşayacaksan evlenmeye hazır değilsin zaten. Hatırlıyor muyum başından? Hanımlar, sapıtması bitmemiş biriyle evlenmeyin. Benim mesela geçen hafta bitti. 3. evliliğimin 6. yılı bitti. O da bitti. Eşim çok şanslı bir kadın.
1: Tekrar sapıtma ihtimalin var mı Bay J?
0: Arkadaşlar, o tamamen karımın bana ne kadar alan bıraktığıyla alakalı. Anladın mı? Şu anda bunu anlamayanlar olmuş olabilir. Hiç problem diye soru sizde değil. Ben de zaten. Zaman içinde kullandığım metaforları çözmeye başlayacaksın. Sonra bir gün geriye dönüp diyeceksiniz ki adam yıllardır bize bunu anlatıyormuş. Hey dostum. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Destek gerekince Solgar esterce. Solgar altın kapak, altın standart. Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Merhaba millet, bugünün son anonsu. Dünyada neler olup bittiğinin farkında mısınız bilmiyorum. Belki tatildesiniz, belki telefonunuzu açıp hiçbir habere bakmadan hayatınıza devam ediyorsunuz. Çok güzel bir yöntem bu arada, tavsiye ederim. Ben her gün gazetelere, haberlere bakıyorum. Vardığım sonuç son derece bilimsel. Hepimiz öleceğiz, aman tanrım, hayır! Ekonomik olarak durum parlak değil. Para kazanmak zorlaşıyor. Hayat pahalılaşıyor. İnsanlar bu ay neyi almasam diye konuşmaya başladı. Eskiden bütçe yaparken ne alalım diye düşündük. Şimdi bunu almadan yaşayabilir miyim diye. Ama fakirlik tek başına dünyanın sonu değil. Gerçekten değil. İnsan biraz parasız kalınca hayata dair çok şey öğreniyor. Sabretmeyi öğreniyor. İhtiyaçla istek arasındaki farkı öğreniyor. Bazı şeylerin aslında hiç de gerekli olmadığını fark ediyor. Bir noktadan sonra da diyorsunuz ki Allah'ım, dersimi aldım, çok şey öğrendim. Artık iki dakika bir rahat. Hayır. Çünkü hayat sizin bu cümleyi kurarken kullandığınız ses tonundan zengin olduğunuzu düşünebilir ve para başka tarafa gidiyor olabilir, anladın mı? Aslında fakirlikten bu kadar şikayet etmemizin bir sebebi de etrafımızda bu kadar çok zengin insan olması. No. Servet düşmanı değilim. İnsan kendi halinde fakirken çok problem etmiyor. Ama sonra sosyal medyayı açıyorsun. Biri yatından gün batımı paylaşıyor. Biri evinin banyosunu gösteriyor. Öteki sadece hafta sonu için geldik diye Maldivler'den fotoğraf. Manyak mısın? Uçakta geçirdiniz bütün vaktinizi. Ne zaman çektiniz bu fotoğrafları? Sonra dönüyorsun, bakıyorsun kendi salonundaki koltuğa bakıp, benim de gayet güzel koltuğum var diyemiyorsun yani ama. Ama dünyada bir denge olması gerekmiyor mu? Bir saniye, o zaman güzel insan sayısında çirkin insan sayısına eşit olması gerekirdi. Ben öyle bir denge göremiyorum. Ben bir mekana giriyorum. 100 kişiden 4 kişi gerçekten güzel. Onları da zaten ben tavladım her zaman. Geriye kalanlar birbirine bakıp bu gece ne yapacağız diye. Para önemli. Para kazanmaya çalışın. Ekonomik olarak rahat etmek isteyin. Kendinize iyi bir hayat kurun ama bunu yaparken kendinizi kaybetmeyin. Hadi, çünkü para kazanmak için hayatınızı harcarsanız kazandığınız parayı kullanacak hayatınız kalmayabilir. Bak, oğluma da hep söylediğim şey bu. Gerçi cılkını çıkarttı ama bu dünyada sizden daha önemli bir şey yok. Para gider gelir. Siz bir tanesiniz. İkinci baskınız çıkmayacak. Anlatabiliyor muyum? İyi akşamlar diliyorum hepinize.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.